Gemşi dove ve mivdi var şenge Batumu çemo Ugan muğğı badalğı bir sundko Marilis gemo Kul sevdi yanık tovep demeyeceğiz Uguve uşenot Hvamzis hive bir gagat pops kulavat Magram uçemo Zausasrulot mashorebs tetri kalakis bekos Kalakis sadat sigetes super